0: Sen ustup, sen yaşarmışsın.
1: Mirza doğru gidiyor kilisteye.
0: Sen ustup, sen yaşarmışsın. Sen yaşarmışsın.